helbest jidiliyen cenga azadiye ra şirin birindar. Bazen de kafesa hesini da girti. Bedulu bir yara wana mezin be hasta evina wan u gridana wan bir ribertiye u gele xwara. Ez ve strani şuan ra

dişimi nerede? Kahramaniyet de gelek kim azına aş, kurdu kurdu stamera. Uşme forte nu, esikut vizyana nu da. Demek şunu dedişim.

0: Franchement, mon rouge. Mon banner.
1: Konuş oğlum.
2: Baba lan önce müsaade isterim.
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!

Ey evina dilimin Roniya çavimin Min biriya tekirli Kes kuy soru deramın

0: Bekri.
1: Selamünaleyküm abi.
0: Hoş geldin Bekri. Nasılsın?
1: Yorgunsun.
0: Bekri.
1: Efendim.
0: Tayyarı. Kule plaza akım kapışın çiğe kusisi. Bela kıda hap çiğe koş bu kirmete çirki. Haydi kirem haydi.
2: La bela çiriyani ma harcay. Kalesi ve gıhı gıhı.
0: La ya çiribi la. Çayeli adına. Gher çayeli adıkum. Ente zhukha. Şuf şlona.

Bilbilan sadgulde çavın çavlı sadgul diydikin Min de bağı gul azaran yek gulu gul nar bes Min de bağı gul furuşan di acab rasmak garib Khar tab'an gul destin gul peristan khar bes Ev cefa çu derj had zulma tabir hatta biçin Rahmeke carek neki hey zalim ev azar bes Gharq deryay gunahin teşne-i lutfa haqin Rahmeta amirzgar u şefqa gaffar bes Ehli dünyaya serasar dijminin min bin mela Piştemeri min alibe

Gelik hudar, gelik azadi khuaz. Da helbest u da khaftini me de yek kise ilmi, kise zanayi u yek kise nühteyn din. Zor peviste gigava gelik me ev guhdar kirin jhev bipirsin lew di nava zmani mekevi be axaftin zor başi.

me. Hapsale mi tamam ede hesiru abdale ve dere imane bavete me gelo ve esmin emine de sehu avete navar resulya. Mesela kadar tavan dedikim Ramişan'a gildi. Mekulü

0: Rouge, rouge, rouge. Mon bonheur.
1: Babana
2: ne önce demişler misterim?
1: Robo! Oğlun oldu!
2: Ne?
1: Oğlun oldu!